Ben bir fırça demiyorum. Allah. Bir fırça demiyorum. Bir fırça demiyorum. Bir fırça demiyorum. Bir fırça demiyorum.